Atlaştı. Atlaştı. Atlaştı. Atlaştı. Atlaştı. Atlaştı. Atlaştı. Atlaştı. Atlaştı.